0: Zukunft keine Kriege mehr gibt.
1: Gelecekte sevdiğim herkesin ve her şeyin ölmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anda sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
2: Die dicke Wampe, die ich derzeit stellvertretend für alle anderen Menschen umarmt, wird dahinschmelzen, sobald die Pandemie wieder vorbei ist.